Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsak çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşında durur.

Ya bak hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Özellikle böyle neşeli ve bizim başaramadığımız şeyleri bir çapırda başaran insanların hayat hikayelerini dinlemek ya da onların nasihatine kulak vermek gerçekten hoşuma gidiyor. Mesela Vali Frank. Onun gibi 80'inden sonra dünyaya meydan okumak büyük bir çaba, büyük bir cesaret gerektirir. Pes etmeyi unutmuş olmaları çok kıymetli. Bu tip insanlar genel olarak geç kalmışlık hissine çok da inanmıyorlar. Ne olursa olsun inatçı bir tutkuları oluyor. Yer çekimine bile meydan okuyan bir mizah duyguları var. Yani kafayı genç tutmak, bir amaca tutkuyla bağlanmak ve asla ama asla yaş denilen o sayıya teslim olmamak. İşin sırrı bu galiba, ne dersin?

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Gerçekten çok sıcak. Yani çok da şikayet etmek istemiyorum ama durum bu. Bazılarımız çok daha fazla etkileniyoruz. BBC'nin yayınladığı yeni bir makaleye göre bu can sıkan sıcak hava dalgaları kadınları erkeklere kıyasla çok daha fazla etkiliyor. Sağlık açısından da daha fazla yüksek risk oluşturuyormuş. Bizim vücut yapımız, terleme mekanizmalarımız, biyolojik dengelerimiz sıcağa gerçekten gelemiyor. Ve erkeklerden çok daha farklı tepki veriyoruz. Ama bence işin sadece biyolojisi yok. Biz kadınlar sıcağın altında pazar alışveriş yapıyoruz. Mutfakta ocağın sıcağında yemek hazırlıyoruz, koşturuyoruz, evi çekip çeviriyoruz, oradan işe gidiyoruz. Yani sıcağın yükünü acaba bir tık daha kadınlar fazla çekiyor olabilir mi? Şimdi beyefendiler bana kızacaklar. Lütfen bol bol su içmeyi ihmal etmeyelim ve kendimize çok iyi bakalım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Ya bilim insanları henüz bunu kanıtlamadı ama ben radyo başındaki bir uzman olarak iddia ediyorum. Doğru seçilmiş bir Türkçe pop şarkısı bence kesinlikle serinletiyor. Şöyle bir düşünsenize, ne zaman 90'lardan 2000'lerden o bildiğimiz yansı kitlerden birini çalmaya başlasak, beynimiz otomatik olarak Akdeniz akşamları moduna geçiyor değil mi? Eski güzel yaz tatillerini düşünüyoruz. Mesela şimdi Mazhar Fuat Özkan'dan bir Bodrum çalsam, iddia ediyorum serinleyeceğiz. Dario Maroni'dan Deniz Kum Güneşi de çalabilirim aslında. Vücut sıcaklığımız kesinlikle 3 derece düşer. Bu şarkı da güzel bence. Bu da olur yani.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Anayasa Komisyonu'ndan resmi bir açıklama geldi. Instagram ve Facebook'un tasarımının resmen bağımlılık yarattığı da tescillenmiş oldu. Ha, biz de diyorduk ya, ben sadece 5 dakika bakıp çıkacağım. Nasıl oldu da saat gece 3 oldu? Meğer suç bizde değilmiş. O sonsuz kaydırma dedikleri, aşağı çektikçe bitmeyen o dipsiz kuyu ve biz daha ne olduğunu anlamadan pat diye başlayan otomatik videolar. Özellikle çocukların ve gençlerin ruh sağlığını gerçekten ciddi olarak etkiliyormuş.

günündeyiz. O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi o telefonları ekranı aşağı gelecek şekilde masaya şöyle bir koyalım. Gözlerimizi kapatıyoruz ve baş parmağımızın hak ettiği o 5 dakikalık izni veriyoruz. Çünkü radyo en gerçek şey bence. Radyonuzun sesini açın ve ruhunuzu özgürlüğünüzü

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dakika 90, kalbimiz küt küt küt. Evet sevgili dinleyenler, o tırnakları yediğimiz maç gerilimi var ya, vallahi şaka falan değilmiş. Bilim insanları uyardı, Dünya Kupası ve derbi maçlarındaki o 90 dakikalık saf stres kalp krizini resmen tetikleyebiliyormuş. Kaçan goller sadece tabelayı değil, sağlığımızı da zorluyor yani, anlayacağınız. O yüzden altı üstü bir oyun, biraz sakinleşsek mi acaba?

araştırma bence. Dünya Journal of the Atlantic dergisi çok çarpıcı bir kapak dosyası yayınladı. İnsanlık olarak artık sadece az kitap okumuyoruz. Uzun metinlerde düşünme, karmaşık fikirleri takip etme ve çıkarım yapma becerilerimizi de maalesef yavaş yavaş kaybediyoruz. Yani o 3 saniyelik videolara hap gibi bilgileri alışa alışa beynimizi de resmen tembelliğe alıştırmışız. O yüzden hafta sonu yaklaşırken uzun zamandır okumak istediğiniz o kitabı lütfen elinize alın, yanınıza alın yolculuğa çıkarken. Thank you.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yani bu kadar çok şikayet ediyoruz sıcaklardan. Peki teknoloji bizim için ne yapıyor? Vallahi işte bir klimayı icat ettiler değil mi? Başka ne var? Vallahi spor severler için çok güzel bir şey çıkmış. Giyer misiniz bilmiyorum ama. Haftada birkaç gün ağırlık ve direnç antrenmandan vazgeçmeyenler. Adidas spor yaparken sıcaktan bunalan yahu ter içinde kaldım eridim bittim diyenlerin feryadını duymuş ve geleceğin spor kıyafetlerini resmen göreceği çıkarmış kendinden soğutuculu özel tasarım takımlardan bahsediyorum. Çok güzel kesinlikle işe yarıyor ama giyer misiniz onu bilemiyorum. Yani çok komik görünüyor. Gerçekten komik. Şu an sadece modeller giymiş durumda. Bilmiyorum. Belki emrilerden birileri adım atarsa bizim için de bizim gözümüzde de normalleşir. Giyme ihtimali.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Money.

düşünün, ekran başında ya da tribünlerde o binlerce kişinin tek bir yürek olup atlarını haykırdığı kahramanları. İşte mesela bir Messi'yi düşünün. Gol attıklarında dünyalar bizim olur. Şampiyonluk kupasını kaldırırken onları adeta birer süper kahraman gibi görürüz. Ama spot ışıkları söndüğünde durum bir hayli değişiyor. Yeni yapılan bir çalışmaya göre eski profesyonel futbolcularda depresyon ve kaygı riski genel popülasyona göre çok daha yüksek çıkmış. Yıllarca her hafta omuzlarda milyonlarca insanın baskısını o muazzam adrenalini taşıdınız. Ardından biraz yaş aldıkça kalabalıklar sizi terk ettiğinde depresyona gidiyorsunuz. Biz tüm eski sporcularımıza kocaman sevgilerimizi gönderelim buradan.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

konuşmuştuk galiba. Şöyle bir sosyal medyaya baktığımızda herkes bir tatil planının içinde zannediyoruz ya. Bir araştırmaya denk geldim. Bu yaz 4 kişiden sadece biri tatile gidiyor. Katılımcıların da %47,3'ü ekonomik nedenlerle tatil yapamadığını belirtmişler. Gerçekten öyle. Türkiye'nin nabza araştırmasının sonuçları en azından böyle söylüyor. Ekonomik nedenler maalesef tatil alışkanlıklarımızı da değiştirmeye başladı.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

belki bilmeden yaktı çok derinden. Vakti gelmeden öyle aniden çekti gitti birden.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile ses yalıtımı ile tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kapalı ve altyapısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve altyapısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin ürünü bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Her halin sev.
1: Yalnızlık yüzünden onda parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile ses yalıtımı ile tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftayı ortaladık, çarşambaya bulaştık. Çarşambanın tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hem gündemden uzaklaşacağız, hem de haberdar olacağız. Güzel bir çarşamba olsun, radyonuz açık olsun. Çok sevdiğiniz şarkılar yanı başında.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Size de oluyor mu bilmiyorum. Bazen bir şarkıya takılı kalıyorum ben. Belki 90'lardan bir şarkı bir anda zihin playlistimde öne çıkıyor. Bir anda şarkıyı tekrarlamaya başlıyorum. En az 15 kez üst üste dinlemeden kendime gelemiyorum. Hep başa sarıyorum aynı şarkıyı. Sizde de var mı? Yoksa normal misiniz diye soracağım. Zaman zaman aynı şeyi yapıyorum. Evet, radyoda dinlediğimiz şarkılar, birbiri ardına çok sevdiğimiz farklı şarkılar var ama kendi playlistime döndüğümde, misal kulaklığımı taktığımda bir şarkıyı defalarca kez üst üste dinlemeyi de çok seviyorum. Peki siz yine radyonuzun sesini kısmayın. Bir şarkıyı ya da konumuz şarkı değil aslında, herhangi bir şeyi takıntı haline getirmeyin. Etrafta çok daha fazlası, çok daha güzeli var belki de.

Biz hala Ateşe Düştüm'de keyifle dinlerken Mert Demir yazın ortasında bir şarkıyla serinletti bizi. Müzikal dili, güçlü sahne performansı, oluşan şarkıları da Türk pop müziğinin yönleri isimlerden Mert Demir uzun süredir üzerinde çalıştığı Hazır Olmayı adlı yepyeni şarkısını dinlemeyi buluşturdu. Şarkının bölgesi olarak geçtiğimiz bir tersi hatıran kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Canlı performans klibiyle de dikkat çekmişti. Hayranlarının parçalarıyla heyecanlandırmaya devam eden hayatın ateşe düştü mü konuyu. Peki Melis Fisten, Price aynı coşkunu. Ece Seçkin çok sevdiğim sesler. Birazdan burada onlara kulak verelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7. Akşamsa 10. Radyo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile sığlatımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
0: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com. Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

sunset. Sürekli dalgın olabilirsiniz. Karşınızdakine zaman zaman aşırı tepkiler gösteriyor olabilirsiniz. Durup dururken ağlıyor olabilirsiniz. Gökyüzünde dolunay var olabilir diye düşünüyoruz. Aydan, yıldızlardan, güneş sisteminden, evrendeki, gezegendeki her şeyden etkileniyor olabilirsiniz. Ama bu olumsuz düşünceleri atlatmak için de sürekli kendinizi kaptırmadan olumlu düşünmek gerektiğini söylüyorlar. Yapabilir misiniz? Böyle olumsuz durumlarda karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz bazen. Önce dikkatimizi dağıtmamız gerektiğini söylüyorlar. Yani eğer kendinizi böyle çok fazla bir şey düşünürken buluyorsanız dikkatinizi dağıtın. Eskiden çocukken dikkatimizi dağıtacak ebeveynlerimiz vardı. Artık kendimiz ebeveyni olduğumuza göre kendimize de bakacağız. Biraz hareket etmenin, dikkati dağıtmanın, doğada yürümenin, sevdiğiniz şarkıyı dinlemenin, hatta bazı şeyleri hatırlatmayacak farklı şarkılar dinlemenin de olumsuz düşünceleri atlatmakta iyi geldiğini söylüyorlar. Sürekli düşüncelere dalmayın, dalgın olmayın, hayatın tadını çıkartın, hayatın...

havalar sıcak ilerliyor. Son sıcak dalgalar. Artık bence Ağustos'un 15'inden sonra biraz daha normale döneriz. 1-2 hafta daha idare edelim ya da 1-2 hafta daha yazın tadını çıkartalım. Bu sıcakların tadını çıkartalım. Sonra zaten eski normallere döneceğiz. Ama işte bu sıcaklar da normal sıcaklar değil. Eskiden bu kadar fazla sinirlenmiyorduk mesela. Sıcaklıkla saldırganlık arasındaki ilişkiliği inceleyen Amerikalı psikologlar konuyla alakalı çok sayıda çalışmayla karşılaşmışlar ve bu çalışmalardan faydalanarak bunaltıcı derecede sıcak havanın insanlarda huzursuzluk, düşmanca duygular, saldırgan davranışlarda belirgin artışlara sebep olduğunu fark etmişler. Yani sıcak öfkesi diye bir şey var. Aşırı sıcaklarla birlikte saldırganlığın arttığını söylüyorlar. Hatta Amerika'da yaz aylarında kış aylarına göre suç işleme oranları %2.6 daha fazla artıyormuş. Bence tüm dünyada böyle. Sıcaklık ne yazık ki saldırganlıkla eşdeğer. Hava ne kadar sıcaksa etrafınızdaki insanlara o kadar dikkat edin.

İkili ilişkiler hayatımızda gerçekten çok önemli bir yere sahip. Aşk hayatınızdan bahsediyorum. Hani arkadaşlık ilişkileri evet biraz daha farklı ama söz konusu işin içinde özel hayat, aşk hayatı olunca insan biraz daha yanlış kişiyi seçtiğinde yıpranabiliyor. Yapılan araştırmalar şöyle söylüyorlar. İlişkisel stres yaşıyorsanız eğer sadece psikolojiyi değil bedensel sağlığı da olumsuz etkiliyor. Şöyle ki bir ilişkinin ardından kendinizi yorgun, gergin, tükenmiş hissediyorsanız, ilişkinizdeyken konuşmadan önce söylediklerinizi defalarca kez düşünüyorsanız, sınır koyduğunuzu suçluluk hissediyorsanız, hep kendinize açıklama gereği duyuyorsanız, yani şimdikiler buna toksik ilişki de diyorlar galiba, o kadar fazla yeni terim var ki, mutsuz bir ilişkideyseniz kısacası uzun süre devam eden bu mutsuz ilişkilerin ilişkisel stresi ortaya çıkarttığını söylüyor ve yaşanan güvensizliğin, sürekli eleştirilme korkusunun, kendini savunma ihtiyacının sadece psikolojiyi değil sağlığı da bedensel sağlığı da olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Yani hayatta yaşadığımız her olumsuz durum aslında bizi hasta ediyor. Net olarak söylemek gerekirse bu. Süslü cümlelere gerek yok. Bu yüzden hayatınızda sizi mutsuz eden ne varsa onu biraz daha mutlu alana çekmeye bakın. Çekemiyorsanız kendi alanınızda mutlu hayatınızı devam edin. Peki yepyeni bir gün daha başladı. Güzel bir gün olsun. Etrafınızda sizi sevenler olsun. Sizi sevenler de sizi mutsuz etmesin.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Malum yaz aylarındayız. Dolayısıyla okullar tatil olduğu için çocuklar hani biraz daha oynayabilir miyim diye bilgisayarın başından kalkmıyorlar. Bütün gün belki de tablete, telefona bakıyorlar, ekran başındalar. Önüne geçemiyorsanız eğer ebeveyn denetiminin sadece böyle elinden almakla olmadığını, oyun oynuyorsa ebeveyn denetiminin oyunun içinde başladığını söylüyorlar. Hangi oyunları oynuyor? Oyun konuşuyor, konuşuyor. Çünkü biliyorsunuz artık oyunlarda canlı da birbirleriyle görüşebiliyorlar. Çok daha farklı şeyler var. Ben bayağı gerisinde kaldım açıkçası ama güvenlik uzmanları dünya genelinde 650 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip bir oyunun olduğunu, denetimin aslında VMA tarafından yapılmasının en doğrusu olduğunu söylüyorlar. Bu sadece bir oyun için konuşulmuş. Yüzlerce oyun var. Dolayısıyla oyunun içinde başlıyor denetim. Hanımlar, beyler, anneler, babalar, ebeveynler diye hatırlatmış olayım. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz ama hatta uzmanlar daha iyi biliyorlar ama öyle zorlamadan, üstüne gitmeden, büyük yasaklar koymadan en doğru şekilde denetlemek lazım. Ebeveynlik zor bu devirde. Her şey zor. Peki gün zor olmasın, güzel başlasın. Hayatınızı kolaylaştıran insanlar olsun diyorum.

Şimdi tütün mamullerini kullanmayın diye yıllardır söylerim. Ben de bu yaşıma kadar içmedim, kullanmadım. Ümit ediyorum bir gün bırakırsınız kullananlar. Fakat işte tabii sağlık önemli olan. Bıraktığınız vakitte sağlıklı olmak önemli. Peki son sigarayı içtikten sonra ne zaman başlıyor vücut yenilenmeye? Aslında bıraktığınız anda başlıyor. İlk 24 saat içerisinde kalp, akciğer, vücudun pek çok organı kendine gelmeye başlıyor. Hatta bıraktığınıza karar verdiğiniz andan 20 dakika sonra olumlu değişimler başlarken günler, haftalar, aylar geçtikçe tat ve koku duyusu güçleniyor. Akciğer fonksiyonları iyileşiyor. Kalp hastalığı riski azalıyor. Uzun yıllar kullanmış olsanız bile bıraktığınız anda sağlığınız için atılabilecek en önemli adımlardan birini atmış oluyorsunuz hanımlar beyler. Bu yüzden dünya genelinde ölümlü hastalıkların erken ölümünün başına gelen tütün kullanımını bir an önce bırakmak fayda var diyelim. Bugünün sağlıklı haberini de hatırlatmasını da yapmış olalım. Sağlıklı bir gün olsun hepimiz için.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Hayatımız boyunca her anı mutlu yaşamıyoruz tabii ki. Zaman zaman hayal kırıklığı da yaşayabiliyoruz ama işte bu hayal kırıklıkları bizi olgunlaştırıyormuş. Uzmanlar, yapılan araştırmalarda artık o kadar çok hayal kırıklığı yaşayanlar var ki, uzmanlar hayal kırıklığı üzerine bir araştırma yapmışlar ve demişler ki, bunlar sizi olgunlaştırıyor. Hayatın gerçekleri kabul etmeniz lazım. Kabul ediyoruz ama sonrasında kendimize gelip eski biz olamıyoruz tabii ki yine de. Zihinsel ve bedensel kırılmalara sebep olsa da zihnimiz olumlu hayallerin gerçek olma ihtimalini yok saymaya meyilliymiş. Yani hayal kırıklığını aslında baştan kabul ediyor zihnimiz. Bir biz kabul etmiyoruz herhalde. Hani akılla kalp arasında kalıyoruz ya, zihnimiz kabul ediyor kalp kırıklıklarını ama kalp o kırıklığı bir türlü atlatamıyor. Bizim derdimiz galiba kalbimizle. Yine de uzmanlar zihnimizin hayal kırıklıklarıyla bizi olgunlaştırdığını söylüyorlar. Siz biraz da mantıkla ilerleyin, biraz da aklımızla hareket etmeye bakalım. Kalbimizin söylediklerini bir müddet dinlemeyelim bakalım nasıl mutlu olacak mıyız?

0: Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönüyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Size de oluyor mu bilmiyorum. Böyle bazen kafamızın içi hiç susmuyormuş, hiç susmayacakmış gibi geliyor. Biz konuşmasak bile zihnimizin içindeki ses sürekli konuşmaya, anlatmaya, beynimizin içinde kendi kendimizi yemeye devam ediyoruz. Bazen bakıldığında gözlerdeki o yorgunluk kafanın içindeki susmayan sesten aslında ortaya çıkıyor. Pek çoğumuzun asıl problemi eksiklik değil aslında, bilgi eksikliği değil. Fazla düşünüyoruz. Sürekli düşünüyorsanız eğer uzmanlar. Eskiden hayat daha yavaştı çünkü insan böyle bir konuda fikrini yakın çevresinden alıyordu, biraz düşünüyordu, karar veriyordu. Şimdi her sorunun yüzlerce cevabı var. Hatta bir ilişki yaşadığınızda bile sosyal medyada binlerce yorum okuyorsunuz. Yeni bir işe başlayacaksınız mesela, onlarca uzmanın fikrini dinliyorsunuz. Sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama herkes başka şey söylüyor. Eskiden biraz daha sakindik, yavaştık. Şimdi ne yazık ki o kadar fazla şey var ki etrafta. Bu yüzden kafamızın içindeki ses de hiç susmuyor. Bu yüzden kendimizi duymuyoruz. Zihni susturmak istiyorsanız çok fazla düşünce eklemeyeceksiniz. Bazen sadece hiçbir şey düşünmeden durmak lazım. Düşünmeyin. Hiçbir şeyi yapabiliyorsanız düşünmeyin. Boş dursun zihninizin içi. Çözmeye çalışmayın bir şeyleri. Hayatı akışına bırakın. Geldiği gibi yaşayın hayatı biraz da. Biraz içsel sessizliğe ihtiyacımız var. Dışarıdaki gürültü değil. İçerideki gürültü asıl bizi yoruyor aslında. Müziğin sesini açıp da o içsel sessizliği yakalayanlar da var. Bir de böyle deneyin bence.

Güzel bir yaz günü, keyifli bir çarşamba günü, haftanın ortancısı. Aslında etrafa baktığımızda her şey o kadar güzel gözüküyor ki, fakat doğru insanla karşılaşmadıysanız eğer o etrafınızdaki güzellikleri fark etmiyorsunuz ya da güzel göremiyorsunuz diyeyim size. Yaşadığınız kötü ilişkilerin sizi yaşlandırdığını söylüyor uzmanlar. Bedenimiz yanlış insanları tepki olarak algılıyor, yanlış insanları tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla o tehdide karşı savunma geliştiriyor ve bu savunma aşamasında da yaşlanıyoruz. Doğru insanlar olursa hayatınızda, eğer doğru ilişkiler kurarsanız, yaşınız da ilerlese bile yaş almıyorsunuz. Peki, yaş almanın formülü, yani sağlıklı yaş almanın, genç kalmanın formülü biraz da doğru ilişkilerden geçiyormuş. Eğer yaşlanmak istemiyorsanız doğru ilişkiler kurmaya bakın diye uyarmışlar bizi. Yapabilirsek ne âlâ.

güzel bir çarşamba gününde haftanın ortancısı. 2 saati tamamlayıp hayatını ama merak etmeyin, gitmeyin. Her yerinizin çıkarsın. Biz yine güzel haberlerle yarın buluşalım. Hoşçakalın.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

tutardı. Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo Uzman'da.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönüyle ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yüneyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7. Akşamsa 10. Radyo Mumbo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kalitelik ve altyapısı özenle planlanan daireler konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

orijinal çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

de böyle neşeli ve bizim başaramadığımız şeyleri bir çapırda başaran insanların hayat hikayelerini dinlemek ya da onların nasihatine kulak vermek gerçekten hoşuma gidiyor. Mesela Vali Frank. Onun gibi 80'inden sonra dünyaya meydan okumak büyük bir çaba, büyük bir cesaret gerektirir. Pes etmeyi unutmuş olmaları çok kıymetli. Bu tip insanlar genel olarak geç kalmışlık hissine çok da inanmıyorlar. Ne olursa olsun inatçı bir tutkuları oluyor. Yer çekimine bile meydan okuyan bir mizah duyguları var. Yani kafayı genç tutmak, bir amaca tutkuyla bağlanmak ve asla ama asla yaş denilen o sayıya teslim olmamak. İşin sırrı bu galiba, ne dersin?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

üzmek istemiyorum ama durum bu. Mağazalarımız çok daha fazla etkileniyoruz. BBC'nin yayınladığı yeni bir makaleye göre bu can sıkan sıcak hava dalgaları kadınları erkeklere kıyasla çok daha fazla etkiliyor. Sağlık açısından da daha fazla yüksek risk oluşturuyormuş. Bizim vücut yapımız, terleme mekanizmalarımız, biyolojik dengelerimiz sıcağa gerçekten gelemiyor. Ve erkeklerden çok daha farklı tepki veriyoruz. Ama bence işin sadece biyolojisi yok. Biz kadınlar sıcağın altında pazar alışveriş yapıyoruz. Mutfakta ocağın sıcağında yemek hazırlıyoruz, koşturuyoruz, evi çekip çeviriyoruz, oradan işe gidiyoruz. Yani sıcağın yükünü acaba bir tık daha kadınlar fazla çekiyor olabilir mi? Şimdi beyefendiler bana kızacaklar. Lütfen bol bol su içmeyi ihmal etmeyelim ve kendimize çok iyi bakalım.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

bilim insanları henüz bunu kanıtlamadı ama ben radyo başındaki bir uzman olarak iddia ediyorum. Doğru seçilmiş bir Türkçe pop şarkısı bence kesinlikle serinletiyor. Şöyle bir düşünsenize, ne zaman 90'lardan 2000'lerden o bildiğimiz yazlık hitlerden birini çalmaya başlasak, beynimiz otomatik olarak Akdeniz akşamları moduna geçiyor değil mi? Eski güzel yaz tatillerini düşünüyoruz. Mesela şimdi Mazhar Fuat Özkan'dan bir Bodrum çalsam, iddia ediyorum serinleyeceğiz. Dario Maroni'dan Deniz Kum Güneşi de çalabilirim aslında. Vücut sıcaklığımız kesinlikle 3 derece düşer. Bu şarkı da güzel bence. Bu da olur yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Avrupa Komisyonu'ndan resmi bir açıklama geldi. Instagram ve Facebook'un tasarımının resmen bağımlılık yarattığı da tescillenmiş oldu. Ya biz de diyorduk ya, ben sadece 5 dakika bakıp çıkacağım, nasıl oldu da saat gece 3 oldu. Meğer suç bizde değilmiş. O sonsuz kaydırma dedikleri, aşağı çektikçe bitmeyen o dipsiz kuyu ve biz daha ne olduğunu anlamadan pat diye başlayan otomatik videolar. Özellikle çocukların ve gençlerin ruh sağlığını gerçekten ciddi olarak etkiliyormuş.

0: Baktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: 99.5 Radyo Moni.

Haftanın en eğlenceli günündeyiz. O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi o telefonları ekranı aşağı gelecek şekilde masaya şöyle bir koyalım. Gözlerimizi kapatıyoruz ve baş parmağımızın hak ettiği o 5 dakikalık izni veriyoruz. Çünkü radyo en gerçek şey bence. Radyonuzun sesini açın ve ruhunuzu özgür bırakın.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu özel nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Dakika 90, kalbimiz küt küt küt. Evet sevgili dinleyenler, o tırnakları yediğimiz maç gerilimi var ya, vallahi şaka falan değilmiş. Bilim insanları uyardı, Dünya Kupası ve derbi maçlarındaki o 90 dakikalık saf stres kalp krizini resmen tetikleyebiliyormuş. Kaçan goller sadece tabelayı değil, sağlığımızı da zorluyor yani, anlayacağınız. O yüzden altı üstü bir oyun, biraz sakinleşsek mi acaba?

önemli bir araştırma bence. Dünya Cümle The Atlantic dergisi çok çarpıcı bir kapak dosyası yayınladı. İnsanlık olarak artık sadece az kitap okumuyoruz. Uzun metinlerde düşünme, karmaşık fikirleri takip etme ve çıkarım yapma becerilerimizi de maalesef yavaş yavaş kaybediyoruz. Yani o 3 saniyelik videolara hap gibi bilgileri alışa alışa beynimizi de resmen tembelliğe alıştırmışız. O yüzden hafta sonu yaklaşırken uzun zamandır okumak istediğiniz o kitabı lütfen elinize alın, yanınıza alın yolculuğa çıkarken. Thank you.

Yani bu kadar çok şikayet ediyoruz sıcaklardan. Peki teknoloji bizim için ne yapıyor? Valla işte bir klimayı icat ettiler değil mi? Başka ne var? Valla spor severler için çok güzel bir şey çıkmış. Giyer misiniz bilmiyorum ama. Haftada birkaç gün ağırlık ve direnç antrenmanından vazgeçmeyenler. Adidas spor yaparken sıcaktan bunalan yahu ter içinde kaldım eridim bittim diyenlerin feryadını duymuş ve geleceğin spor kıyafetlerini resmen göreceği çıkarmış. Kendinden soğutuculu özel tasarım takımlardan bahsediyorum. Çok güzel, kesinlikle işe yarıyor ama giyer misiniz onu bilemiyorum. Ya çok komik görünüyor. Gerçekten komik. Şu an sadece modeller giymiş durumda. Bilmiyorum. Belki emrilerden birileri adım atarsa bizim için de bizim gözümüzde de normalleşir. Giyim ihtimali.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo Uzman'da.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile ses yalıtımı ile tasarlanan gelecek sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Düşünün, ekran başında ya da tribünlerde o binlerce kişinin tek bir yürek olup atlarına haykırdığı kahramanları. İşte mesela bir Messi'yi düşünün. Gol attıklarında dünyalar bizim olur. Şampiyonluk kupasını kaldırırken onları adeta birer süper kahraman gibi görürüz. Ama spot ışıkları söndüğünde durum bir hayli değişiyor. Yeni yapılan bir çalışmaya göre eski profesyonel futbolcularda depresyon ve kaygı riski genel popülasyona göre çok daha yüksek çıkmış. Yıllarca her hafta omuzlarda milyonlarca insanın baskısını, o muazzam adrenalini taşıdınız. Ardından biraz yaş aldıkça kalabalıklar sizi terk ettiğinde depresyona gidiyorsunuz. Biz tüm eski sporcularımıza kocaman sevgilerimizi gönderelim buradan.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

konuşmuştuk galiba. Şöyle bir sosyal medyaya baktığımızda herkes bir tatil planının içinde zannediyoruz ya. Bir araştırmaya denk geldim. Bu yaz 4 kişiden sadece biri tatile gidiyor. Katılımcıların da %47,3'ü ekonomik nedenlerle tatil yapamadığını belirtmişler. Gerçekten öyle. Türkiye'nin nabzı araştırmasının sonuçları en azından böyle söylüyor. Ekonomik nedenler maalesef tatil alışkanlıklarımızı da değiştirmeye başladı.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özel Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Haftayı ortaladık, çarşambaya bulaştık. Çarşambanın tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hem gündemden uzaklaşacağız, hem de haberdar olacağız. Güzel bir çarşamba olsun, radyonuz açık olsun. Çok sevdiğiniz şarkılar yılbaşında olsun.

Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

Size de oluyor mu bilmiyorum. Bazen bir şarkıya takılı kalıyorum ben. Belki 90'lardan bir şarkı bir anda zihin playlistimde öne çıkıyor. Bir anda şarkıyı tekrarlamaya başlıyorum. En az 15 kez üst üste dinlemeden kendime gelemiyorum. Hep başı sarıyorum aynı şarkıyı. Sizde de var mı? Yoksa normal misiniz diye soracağım. Zaman zaman aynı şeyi yapıyorum. Evet, radyoda dinlediğimiz şarkılar, birbiri ardına çok sevdiğimiz farklı şarkılar var ama kendi playlistime döndüğümde, misal kulaklığımı taktığımda bir şarkıyı defalarca kez üst üste dinlemeyi de çok seviyorum. Peki siz yine radyonuzun sesini kısmayın. Bir şarkıyı ya da konumuz şarkı değil aslında, herhangi bir şeyi takıntı haline getirmeyin. Etrafta çok daha fazlası, çok daha güzeli var belki de.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Biz hala ateşe düştüğümde keyifle dinlerken Mert Demir yazın ortasında bir şarkıyla serinletti bizi. Müzikal dili, güçlü sahne performansı, şarkılarıyla Türk pop müziğinin yönlerini sinirlerden Mert Demir uzun süredir üzerinde çalıştığı Hazır Olmayı adlı yepyeni şarkısını buluşturdu. Şarkının öncesi olarak geçtiğimizde bir terse hatıran kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Canlı performans klibiyle de dikkat çekmişti. Hayranlarının parçalarıyla heyecanlandırmaya devam eden hayatın ateşe düştü mü konuydu. Peki Melis Fisten, Price Aynı Coşkun'un Ece Seçkin çok sevdiğimiz sesler birazdan burada onları kulak verelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yönüyle sıvıtımıyla tasarlanan geleceğin sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Avşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: mensaje.
1: Sürekli dalgın olabilirsiniz. Karşınızdakine zaman zaman aşırı tepkiler gösteriyor olabilirsiniz. Durup dururken ağlıyor olabilirsiniz. Gökyüzünde dolunay var olabilir diye düşünüyoruz. Aydan, yıldızlardan, güneş sisteminden, evrendeki, gezegendeki her şeyden etkileniyor olabilirsiniz. Ama bu olumsuz düşünceleri atlatmak için de sürekli kendinizi kaptırmadan olumlu düşünmek gerektiğini söylüyorlar. Yapabilir misiniz? Böyle olumsuz durumlarda karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz bazen. Önce dikkatimizi dağıtmamız gerektiğini söylüyorlar. Yani eğer kendinizi böyle çok fazla bir şey düşünürken buluyorsanız dikkatinizi dağıtın. Eskiden çocukken dikkatimizi dağıtacak ebeveynlerimiz vardı. Artık kendimiz ebeveyni olduğumuza göre kendimize de bakacağız. Biraz hareket etmenin, dikkati dağıtmanın, doğada yürümenin, sevdiğiniz şarkıyı dinlemenin, hatta bazı şeyleri hatırlatmayacak farklı şarkılar dinlemenin de olumsuz düşünceleri atlatmakta iyi geldiğini söylüyorlar. Sürekli düşüncelere dalmayın, dalgın olmayın, hayatın tadını çıkartın, hayatın tadını çıkartın.

Havalar sıcak ilerliyor. Son sıcak dalgalar. Artık bence Ağustos'un 15'inden sonra biraz daha normale döneriz. 1-2 hafta daha idare edelim ya da 1-2 hafta daha yazın tadını çıkartalım. Bu sıcakların tadını çıkartalım. Sonra zaten eski normallere döneceğiz. Ama işte bu sıcaklar da normal sıcaklar değil. Eskiden bu kadar fazla sinirlenmiyorduk mesela. Sıcaklıkla saldırganlık arasındaki ilişkiliği inceleyen Amerikalı psikologlar konuyla alakalı çok sayıda çalışmayla karşılaşmışlar ve bu çalışmalardan faydalanarak bunaltıcı derecede sıcak havanın insanlarda huzursuzluk, düşmanca duygular, saldırgan davranışlarda belirgin artışlara sebep olduğunu fark etmişler. Yani sıcak öfkesi diye bir şey var. Aşırı sıcaklarla birlikte saldırganlığın arttığını söylüyorlar. Hatta Amerika'da yaz aylarında kış aylarına göre suç işleme oranları %2.6 daha fazla artıyormuş. Bence tüm dünyada böyle. Sıcaklık ne yazık ki saldırganlıkla eşdeğer. Hava ne kadar sıcaksa etrafınızdaki insanlara o kadar dikkat edin.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

İkili ilişkiler hayatımızda gerçekten çok önemli bir yere sahip. Aşk hayatınızdan bahsediyorum. Hani arkadaşlık ilişkileri evet biraz daha farklı ama söz konusu işin içinde özel hayat, aşk hayatı olunca insan biraz daha yanlış kişiyi seçtiğinde yıpranabiliyor. Yapılan araştırmalar şöyle söylüyorlar. İlişkisel stres yaşıyorsanız eğer sadece psikolojiyi değil bedensel sağlığı da olumsuz etkiliyor. Şöyle ki bir ilişkinin ardından kendinizi yorgun, gergin, tükenmiş hissediyorsanız, ilişkinizdeyken konuşmadan önce söylediklerinizi defalarca kez düşünüyorsanız, sınır koyduğunuzu suçluluk hissediyorsanız, hep kendinize açıklama gereği duyuyorsanız, yani şimdikiler buna toksik ilişki de diyorlar galiba. O kadar fazla yeni terim var ki. Mutsuz bir ilişkideyseniz kısacası uzun süre devam eden bu mutsuz ilişkilerin ilişkisel stresi ortaya çıkarttığını söylüyor ve yaşanan güvensizliğin, sürekli eleştirilme korkusunun, kendini savunma ihtiyacının sadece psikolojiyi değil sağlığı da, bedensel sağlığı da olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Yani hayatta yaşadığımız her olumsuz durum aslında bizi hasta ediyor. Net olarak söylemek gerekirse bu. Süslü cümlelere gerek yok. Bu yüzden hayatınızda sizi mutsuz eden ne varsa onu biraz daha mutlu alana çekmeye bakın. Çekemiyorsanız kendi alanınızda mutlu hayatınızı devam edin. Peki yepyeni bir gün daha başladı. Güzel bir gün olsun. Etrafınızda sizi sevenler olsun. Sizi sevenler de sizi mutsuz etmesin.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Malum yaz aylarındayız. Dolayısıyla okullar tatil olduğu için çocuklar hani biraz daha oynayabilir miyim diye bilgisayarın başından kalkmıyorlar. Bütün gün belki de tablete, telefona bakıyorlar, ekran başındalar. Önüne geçemiyorsanız eğer ebeveyn denetiminin sadece böyle elinden almakla olmadığını, oyun oynuyorsa ebeveyn denetiminin oyunun içinde başladığını söylüyorlar. Hangi oyunları oynuyor? Oyun konuşuyor. Çünkü biliyorsunuz artık oyunlarda canlı da birbirleriyle görüşebiliyorlar. Çok daha farklı şeyler var. Ben bayağı gerisinde kaldım açıkçası ama güvenlik uzmanları dünya genelinde 650 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip bir oyunun olduğunu, denetimin aslında ebeveynler tarafından yapılmasının en doğrusu olduğunu söylüyorlar. Bu sadece bir oyun için konuşulmuş. Yüzlerce oyun var. Dolayısıyla oyunun içinde başlıyor denetim. Hanımlar, beyler, anneler, babalar, ebeveynler diye hatırlatmış olayım. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz ama hatta uzmanlar daha iyi biliyorlar ama öyle zorlamadan, üstüne gitmeden, büyük yasaklar koymadan en doğru şekilde denetlemek lazım. Ebeveynlik zor bu devirde. Her şey zor. Peki gün zor olmasın, güzel başlasın. Hayatınızı kolaylaştıran insanlar olsun diyelim.

Şimdi tütün mamullerini kullanmayın diye yıllardır söylerim. Ben de bu yaşıma kadar içmedim, kullanmadım. Ümit ediyorum bir gün bırakırsınız kullananlar. Fakat işte tabii sağlık önemli olan. Bıraktığınız vakitte sağlıklı olmak önemli. Peki son sigarayı içtikten sonra ne zaman başlıyor vücut yenilenmeye? Aslında bıraktığınız anda başlıyor. İlk 24 saat içerisinde kalp, akciğer, vücudun pek çok organı kendine gelmeye başlıyor. Hatta bıraktığınıza karar verdiğiniz andan 20 dakika sonra olumlu değişimler başlarken günler, haftalar, aylar geçtikçe tat ve koku duyusu güçleniyor. Akciğer fonksiyonları iyileşiyor. Kalp hastalığı riski azalıyor. Uzun yıllar kullanmış olsanız bile bıraktığınız anda sağlığınız için atılabilecek en önemli adımlardan birini atmış oluyorsunuz hanımlar, beyler. Bu yüzden dünya genelinde ölümcül hastalıkların erken ölümünün başına gelen tütün kullanımını bir an önce bırakmak fayda var diyelim. Bugünün sağlıklı haberini de, hatırlatmasını da yapmış olalım. Sağlıklı bir gün olsun hepimiz için.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her

Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu. 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü. Pehlivanlar Otolastik.

Hayatımız boyunca her anı mutlu yaşamıyoruz tabii ki. Zaman zaman hayal kırıklığı da yaşayabiliyoruz ama işte bu hayal kırıklıkları bizi olgunlaştırıyormuş. Uzmanlar, yapılan araştırmalarda artık o kadar çok hayal kırıklığı yaşayanlar var ki, uzmanlar hayal kırıklığı üzerine bir araştırma yapmışlar ve demişler ki bunlar sizi olgunlaştırıyor. Hayatın gerçekleri kabul etmeniz lazım. Kabul ediyoruz ama sonrasında kendimize gelip eski biz olamıyoruz tabii ki yine de. Zihinsel ve bedensel kırılmalara sebep olsa da zihnimiz olumlu hayallerin gerçek olma ihtimalini yok saymaya meyilliymiş. Yani hayal kırıklığını aslında baştan kabul ediyor zihnimiz. Bir biz kabul etmiyoruz herhalde. Hani akılla kalp arasında kalıyoruz ya, zihnimiz kabul ediyor kalp kırıklıklarını ama kalp o kırıklığı bir türlü atlatamıyor. Bizim derdimiz galiba kalbimizle. Yine de uzmanlar zihnimizin hayal kırıklıklarıyla bizi olgunlaştırdığını söylüyorlar. Siz biraz da mantıkla ilerleyin, biraz da aklımızla hareket etmeye bakalım. Kalbimizin söylediklerini bir müddet dinlemeyelim bakalım nasıl mutlu olacak mıyız?

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7. Akşamsa 10. Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile ses yalıtımı ile tasarlanan geleceği sizi bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı 541-201-8088 542-532-2872 Güneyli geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
0: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
0: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Size de oluyor mu bilmiyorum. Böyle bazen kafamızın içi hiç susmuyormuş, hiç susmayacakmış gibi geliyor. Biz konuşmasak bile zihnimizin içinde bir ses sürekli konuşmaya, anlatmaya, beynimizin içinde kendi kendimizi yemeye devam ediyoruz. Bazen bakıldığında gözlerdeki o yorgunluk kafanın içindeki susmayan sesten aslında ortaya çıkıyor. Pek çoğumuzun asıl problemi eksiklik değil aslında, bilgi eksikliği değil. Fazla düşünüyoruz. Sürekli düşünüyorsanız eğer uzmanlar. Eskiden hayat daha yavaştı çünkü insan böyle bir konuda fikrini yakın çevresinden alıyordu, biraz düşünüyordu, karar veriyordu. Şimdi her sorunun yüzlerce cevabı var. Hatta bir ilişki yaşadığınızda bile sosyal medyada binlerce yorum okuyorsunuz. Yeni bir işe başlayacaksınız mesela, onlarca uzmanın fikrini dinliyorsunuz. Sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama herkes başka şey söylüyor. Eskiden biraz daha sakindik, yavaştık. Şimdi ne yazık ki o kadar fazla şey var ki etrafta. Bu yüzden kafamızın içindeki ses de hiç susmuyor. Bu yüzden kendimizi duymuyoruz. Zihni susturmak istiyorsanız çok fazla düşünce eklemeyeceksiniz. Bazen sadece hiçbir şey düşünmeden durmak lazım. Düşünmeyin. Hiçbir şeyi yapabiliyorsanız düşünmeyin. Boş dursun zihninizin içi. Çözmeye çalışmayın bir şeyleri. Hayatı akışına bırakın. Geldiği gibi yaşayın hayatı biraz da. Biraz içsel sessizliğe ihtiyacımız var. Dışarıdaki gürültü değil, içerideki gürültü asıl bizi yoruyor aslında. Müziğin sesini açıp da o içsel sessizliği yakalayanlar da var. Bir de böyle deneyin bence.

Güzel bir yaz günü, keyifli bir çarşamba günü, haftanın ortancısı. Aslında etrafa baktığımızda her şey o kadar güzel gözüküyor ki, fakat doğru insanla karşılaşmadıysanız eğer o etrafınızdaki güzellikleri fark etmiyorsunuz ya da güzel göremiyorsunuz diyeyim size. Yaşadığınız kötü ilişkilerin sizi yaşlandırdığını söylüyor uzmanlar. Bedenimiz yanlış insanları tepki olarak algılıyor. Yanlış insanları tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla o tehdide karşı savunma geliştiriyor ve bu savunma aşamasında da yaşlanıyoruz. Doğru insanlar olursa hayatınızda, eğer doğru ilişkiler kurarsanız, yaşınız da ilerlese bile yaş almıyorsunuz. Peki, yaş almanın formülü, yani sağlıklı yaş almanın, genç kalmanın formülü biraz da doğru ilişkilerden geçiyormuş. Eğer yaşlanmak istemiyorsanız doğru ilişkiler kurmaya bakın diye uyarmışlar bizi. Yapabilirsek ne âlâ.

Güzel bir çarşamba gününde haftanın ortancısı. 2 saati tamamlayıp hayatını ama merak etmeyin, gitmeyin. Hadi hızlı çık kalsın. Biz yine güzel haberlerle yarın buluşalım. Hoşçakalın.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kapalı ve kapalı özenle planlanan daireler konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin ürününü bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7, akşamsa 10. Radyo
1: Uyumlu. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçekleşiyor. Yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle sıvıtımıyla tasarlanan geleceği sizleri bekliyor. Kapalı kalitelik ve ısı özenle planlanan daireler, konfor detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli geleceğin ürününü bugün sonu diyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

seni gelip böyle çalan bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalk sar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşımda durur.

0: Ya bak hiç kimseyi alamıyorum sarayıma.
1: Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.